inanır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen, yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsen.

Bu sevgi sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda birer bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik.

Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde o anda hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamın

bildiğimiz var. Bilmeyirik biz, geçen süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz daha eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde, o anda

dondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereme kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

0: her bir halkın mevcutluğu onun doğma diliyle ölçülür.
1: Bir, bizim için tarihi amil var, Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var, Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

Sesimin bayrağı, ana dilim. Halil Rıza Ulutürk aracılığında

nasıl kaldı, arzular diyarımdı. Ocağı üreylerin oduyla yanandı. Yuh dedim bu torpa Azerbaycan'dan.

öz sevgimi atmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmaram.

0: Oj, bashamon, se jur ditëll pa busho. A caj valëvon, si menet e valë besho. Aza nësho, tëna nëshosh, qi bësho. Se më bala, oj, bashamon, bashteti. Hama vitin, dion mandin kharoba. Asa hani didergine e oba. Besoj manda, biron beda çaj soba. Sımı bala, boy başamın baş dedi. Be vatana insoni rüş hiç babe. Basi üte çay cigar tata pis babe. Bada bamışta dosti, çiz babe. Sımı bala, boy başamın baş dedi. Kurbata da valan hiçe budoyda. Sipi karda siyo hati mu doyda. İyi oçama jimoni nert düdoyda. Sımı bala, boy başamın baş dedi. Barza bandon daldart kardan de çarı. Çeşüle ov emede de şarşarı. Bahar demon izelmanın de çarı. Sımı bala, boy başamın baş dedi. Dönüyor gülay sahne, jimon çay kino. Boçi ro başt beda, boçi affino. Mas kaşte daş gazal beşte zemino. Sıma bala, boy başamın başladı. Tolşa bandun, bu merdun ro ban maydun. Çaman numi hifz kardeden abandun. Boy başamın, abun besoy namandun. Sıma bala, boy başamın başladı. Taşımonni ve hiç merdi zemini. Dastni veri mert ve merdi zemini. Şunu damın işte yürdü zemini. Sımı bala, oy başamın başladı. Zahmetine bakardım on hareket. Savu babi, hıdu badu barakat. Bobo yürdü hasret adı umağa. Sımı bala, boy başamın baş dedi. Taybamandı, be xaroba u başı. Çı dalonu, çı yodu, rabi başı. O kardeş işte kaybe bacaşı. Sımı bala, boy başamın baş dedi. Be zamona buva maka, dadime. Be vatan çı danio, davlat boçime. Qaraz bami, çımı urzu, noz nimi. Çımı bala, boy başamın baş dedi. Çımı bala, boy başamın baş dedi. Boy başamın baş dedi.
1: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.

Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin yaradılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütereqqi halkdır.

günah. Ben düzelim, düzelim ben. Gül göze, bir göze, sen benim, ben senin. Gül güzel.

Tavuk 13. Dayanıklı, tehlikesiz ve inklüzif şehirlerin yol haritası. WUF 13 Azerbaycan'ı daha bir sayede mühim emektaşlık merkezine çevirir. Şehir salma, logistika, iklime devamlı ve ham için rahat, inklüzif şehirler sayesinde ülkenin liderliği bütün regionun bu sayedeki yeniliklere açık olmasına imkan yaratır. Aynı zamanda Azerbaycan'ı şehir salma mevzularında regional şebekeleşme ve tecrübe mübadelesi merkezine çevirir. Bu merkez hemçinin global ve para cihazlara rahat çıkışı temin edir ve yerli tecrübeleri inşaatta olan ülkelere takdim etme imkanı yaratır.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

biz ne istiyiz o geceden, sevgiden? Az da olsa süzülü yüreğime.

Uf 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık WUF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip. Sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatlerin dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip. Ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aktif fazaya keçid alıp. Hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsen. Yaxşı ki benimsen ve yaxşı ki gelmişsin.

arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesini, Görmedik

hayatımın tacıydı kara gözlü cavanlığım. Eşk mehebbet acıydı kara gözlü cavallığım. Hayatımın tacıydı kara gözlü cavallığım.

0: Bizim dilimiz var, Azerbaycan dili. Ve çok da güzel dilimiz var. Çok zengin dilimiz var. Çok böyle lezzetli dilimiz var. Benim için Azerbaycan dili hem şey demez. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
1: Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

çiçek. O çiçek sendin, dinlendi ağla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi ağla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

Azerbaycan, Azerbaycan'ı şinirsen bu ses halkın sesidir. Bu ses millet sesidir. Sana kurban olan

0: her bir halkın mevcutluğu onun doğma diliyle ölçülür.
1: Bir, bizim için tarihi amil var, Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var, Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

Sesimin bayrağı, ana dilim. Halil Rıza Ulutürk yaracılığında ana dili. Üçüncü veriliş.

üstü kaldı, arzular diyarındı. Ocağı ürerlerin oduyla yanandı. Yuh dedim, bu torpa Azerbaycan'dan.

Oy başamon, se yur didal babuşo, açay valavon, simenada val beşo, azan naşo, tanan naşoş, kibaşo.

0: Sen aborigen. Pervende nadir. Çil üske. Derence nerdivan. Hılgırbendi negliyat. Nujat soy. Nigar suret obraz. Şvet okşar. Şvant okşatmak. Şiret. Pent öğüt. Nesiyet. Nerik özek. Hınarda ihraç. Havurda ithal. Çeksazi islahat. Keşepedan inkişaf. Raperin inglab. Bavari inan. Bavarmend inanan. Metingeri istismar. Metinkar istirip. Metinkar istismarçı. Lepersin istintak. Zayend irk. Peytandın ispat etmek. Bu peytine ispat et. Ven irade. Kedandın icra.
1: Denge Şuşa. Radyoya Navnataviye 85.

0: Duyuralım çunan. Sakra borna ramenor vatan geyen tarku mirenz kyanka.
1: Temir gırıntılarıyla.
2: Haka heti vakayın hakanneri şurç metagi bekornerin sırvel. İnçin bartasnume sakra borneri aşkatankı. Mesvo arestakan takartnerin tehadırvel. Hakan azertman gorsun

gözü hele ki sevilir birbirimizi, başka birisini sevebilmezsen.